0: yoksa Radyo F.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Radio S. Thank you.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: E oldu.
1: Reklam. Radyo S. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyununla oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
4: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
5: Mahmut'la namütenahi muhabbet.
6: Bursa Radyo S.

Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S 95.6 burası ve bugün de ENA Mütenayi Muhabbet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla çarşamba gününü öğlenle buluşturacağız. Haftanın tam ortası, haftanın sevdiğimiz günlerinden bir tanesindeyiz. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden biri. Yavaş yavaş hafta sonu kendini ufukta göstermeye başladı. Planlar kuruluyordur. Umarız planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız. Temennimiz bu yönde. Yeni 2 saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000. 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

0: Tabur ama radyonuzdaydı. Herkesin zaman zaman böyle şeyler başına gelebiliyor. Biraz boyla alakalı herhalde. Yani boy kısaysa tabur ama geldi olayı daha kısa sürede oluyor. Hani şey deniyor mesela, benim boyum kısa, burama çabuk geliyor, üzmeyin. Ay ay ay. Benim biraz daha geç geliyor. Yani daha bir dolması gerekiyor. Karma ve Serdar Ortaç radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız. El alemde ne patronlar var dedirtecek bir haber. Ne şahısı besiyor. Bütün patronlarımızın örnek alması gereken bir haber. Patrondan çalışanlarına unutulmayacak jest denmiş efendim. 47 kişiye lüks otomobil hediye etti. İşte bu. İşte bu ya, işte bu. Yeşil sahalarda görmek istediğimiz patron modeli bu. Hindistan'ın Kerala eyaletinde faaliyet gösteren bir şirket kuruluşunun 30. yılını çalışanlarına otomobil dağıtarak kutladı. Nasıl kazanıyorsa şirket. Şirket uzun süredir bünyesinde çalışan ve başarılarıyla öne çıkan 47 personele, o aralarında Range Rover var. Ana bildiğin şey lüks arabalar var yani. Bulunan otomobiller hediye etti. Araçlar Kerala'nın Kozhikode kentinde düzenlenen 30. yıl etkinliğinde sahiplerine teslim edildi. Peki hani aralarından seçilen 47 çalışana mı, yoksa toplam 47 çalışan var da hepsine mi bu hediye edildi? Çünkü öbürsü çok, bir de çok ayıp olur yani. Düşün, beraber çalışıyorsun. Tamam, işler farklı olabilir şirkette ama aynı şirkettesin, çalışıyorsun. Yani sen de ter akıtıyorsun, o da ter akıtıyor. Ona lüks bir otomobil hediye ediyorlar. Sen aslansın. Sen kaplansın. Sen şirket hepimizin, hepimizin. Dağıtılan 47 otomobilin toplam değerinin yaklaşık 200 milyon rupi. Yani yaklaşık 100 milyon TL olduğu açıklandı. Şirket yönetimi hediyelerin çalışanların yıllar boyunca gösterdiği emeğe ve şirketin büyümesine yaptıkları katkıya karşılık verildiğini belirtti. Vallahi helal olsun. Audi Q8 var. Range Rover var. Sonra şeyler var ve daha böyle sıradan, hani onlar herhalde şey, beyaz yaka mavi yaka. Orada da mı ayrım yaptınız? Sanki böyle olabilir yani. Otomobiller çalışanların, evet bak, şirketteki görev süreleri ve katkıları dikkate alınarak dağıtıldı. O zaman ben şunu söyleyeyim. Yani bizde olsa mesela bu lüks araçlar muhtemelen esasında şirkette pek bir işe yaramayan ama kendini iyi pazarlayabilen o personellere giderdi. Bu daha düşük kalitedeki araçlarsa asıl şirket için karınca görevini üstlenmiş olan ama çalışmaktan başka bir düşüncesi olmadığı için arka planda oyun çevirmeyip sadece işiyle gücüyle uğraşan, o yüzden yıldızı çok parlamayanlara gitmiş. Bak ben sana söyleyeyim, bu nettir yani, bu dünyanın her yerinde böyledir. Otomobiller çalışanların şirketteki görev süreleri ve katkıları dikkate alınarak dağıtıldı demiştik. Şirket daha önce de benzer bir uygulamayla gündeme gelmişti. 2022 yılında çalışanlarına, oğlum bu ne, 2-3 yılda bir bunlar ne yapıyor böyle? BMW, Audi, Volvo gibi markaların da aralarında bulunduğu 28 otomobil hediye etmişti. Böyle insanın şimdi burnuna da böyle farklı farklı kokular gelmiyor değil. İkide bir böyle iyi arabalar hediye ediyorsun. Bu paranın kaynağı ne? Kardan, kardan. Ha, yaklaşık 10 bin kişi çalışıyormuş şirkette. İşte bak, bu hoş bir şey değil bence. 1996 yılında kurulan şirket başta gayrimenkul ve perakende olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan şirket 30. yıl etkinliğinde önümüzdeki yıllara ilişkin büyüme planını da açıkladı. Ama abi bak, ayrım yapıyorsunuz yani, 10 bin kişi çalışıyor. Aralarından bu seçmeci olan, daha çok hani yönetime yakın olan, az önce bahsettiğimiz gibi hani kendini iyi parlatabilen tiplere veriyorsunuz yani. Şirket yönetimi otomobil dağıtımını yalnızca yıl dönümü hediyesi olarak değil, şirketin bugünkü büyüklüğe ulaşmasında pay sahibi olan çalışanlara yönelik bir teşekkür olarak değerlendirmiş. Şirket 2030 yılına kadar yeni yatırımlarla faaliyetleri daha da genişletmeyi planlıyor. Değil mi? Mesela her yıl her çalışan şey farklı farklı çalışma grubu olanlara hediye verecek olsa, hani
1: yani.
0: 10 bin kişi arkadaşlar. 10 bin kişiye de biz araba vereceğiz ama aynı anda vermemiz mümkün değil. Öyle yıllara bölüyoruz. İşte her yıl böyle belli bir gruba. Yine o Range Rover falan alanlar 4-5 yıl sonra tekrar listeye girerler bak. Hani araba abi model de düştü. Çok da çalışıyorum ben ya. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Valla örnek al nasıl bir durum yani ne olursa olsun. Darısı bütün şirketlere yani sadece hani şey, kendimizi düşünmüyor. Bütün dünyadaki bütün şirketlere yani ne kadar güzel. Arabalı marabalı yani. Yarım elma gönül elma baktığın zaman. 10-22 saatler Radyo S'te. Gülfire Uçakcan hoş geldin iyi yayınlar. Başıma gelen bir olayı anlatayım biraz diyor. Canınız sıkılabilir. Hayır olsun inşallah. Bursa'da çok büyük bir halı firması eğitim adı altında sigortası eleman çalıştırmak istiyor demiş. Gülfire'cim onu direkt olarak şikayet edebiliyorsun. Hatta direkt olarak şikayet et yani. Öyle bir durum varsa. Günaydın, kolay gelsin, hoş geldin demiş. Sevgili Senan, günaydın, sen de hoş geldin. Bak, el alem çalışanlarına araba hediye ediyor. Burada eğitim adı altında. Aynur, hoş geldiniz Mahmut Bey. Kesinlikle çarşamba günü olunca farklı diyor. Çarşambanın böyle bir güzel bir enerjisi var. Hani böyle bir modumuz yükseliyor yani. Hava sıcak olsun, soğuk olsun fark etmiyor. Seviyoruz çarşambayı ya. Eminim ben o şirkette olsam bana gelince bırakırlar araba vermeyi demiş. Evet, buraya kadar ancak hediye edebildik. Bu kampanyamızı kapatıyoruz diye. Şimdi bir adet Mabel Matiz dinleyelim yeni şarkısını. Haleylim ondan sonra buradayız.

Efendim bakınız, tüm sürücülere araçlardaki bu eşyayı acil çıkarın çağrısı yapıldı denmiş. Artık yaz dönemindeyiz. Arabalar bir hayli sıcak. Yani tamam, biz oturduğumuzda klimayı açıyoruz, camları açıyoruz. Oh, serinliyoruz ama biz oturana kadar olan bölümde. Hele ki bir de güneş altında kaldıysa. Ama güneş altında kaldıysa da o ilk oturduğunda o direksiyona falan. O çok kötü bir şey o ya. O yüzden o güneşliği falan mutlaka serin yani. Gerçi hani hepimiz seriyoruz ama bazen unutuyorsun, bazen acilen iniyorsun arabadan falan. Güneşe hesap etmiyorsun ya da ondan sonra böyle kapıyı bir açıyorsun zaten böyle diye bir sıcak hava geliyor üzerine ya. O an anlıyorsun, ben hata yaptım. Efendim bu eşyayı acil çıkarın çağrısı yapıldı denmiş. Biz önce şunu hatırlatalım yalnız. Bu eşyalara geçmeden önce efendim özel... Yani hiçbir zaman o kesin bir şey. Hiçbir zaman bunu yapmayın. Ama özellikle bu havalarda hiç yapmayın. Çocuğu arabada bırakmayın efendim. Çok kısa süreli de olacak olsa... Aman dikkat. Bu zaten aileler biliyor bunu. Zaman zaman duyuyoruz ama üzülüyoruz işte ne yazık ki. İş ölümlere kadar gidebiliyor o sıcak çarpmasından dolayı. Ne olursa olsun çocuğu zaten arabada bırakmayın. Bakalım neler efendim araçtan acil çıkarın çağrısı yapılmış. Etkisini artıran sıcak hava dalgası, evet bu yaz böyle yaşıyoruz. Hava sıcaklıklarını 30 derecenin üzerine çıkarırken demiş, tamam yorumlarda bulunuyor. İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı, bakınız Avrupa zaten bu sene şaşırdı. Böyle sıcak görmedi onlar. Hani biz biraz daha böyle bağışıklığımız var sıcağa karşı. Sıcak iklimdeyiz sonuçta ne olursa olsun. Hani Akdeniz iklimi falan filan. Ama Avrupa pek alışık olmadığı için lan diyor ne oldu? Efendim İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı turuncu uyarı yayınladığı bu kritik dönemde uzmanlar park halindeki araçlarda unutulan günlük eşyaların büyük tehlikeler doğurabileceği konusunda bütün sürücüleri uyardı. Yapılan araştırmalar güneş altında bırakılan bir aracın kabin içi sıcaklığının bakın ilk 30 dakika içinde ivme kazandığını ve dışarısı 22 dereceyken bile 1 saat içinde 47 dereceye kadar çıkabildiğini gösteriyor. İşte evet, güneş altında kaldığı zaman dedi ki kapıyı bir açıyorsun şöyle bir içeriden böyle sıcak hava patlarcasına yüzüne geliyor. O fena bir şey o. Rekor sıcaklıkların beklendiği önümüzdeki günlerde ise araç içi adeta bir fırına dönüşerek araçta bırakılan maddeleri birer bombaya dönüştürebilir denmiş. Bakın ilaçlar çok büyük risk. İlk akla gelen şeydi, muhtemelen sizler de onu düşündünüz. Hani powerbank falan da, şimdi ona da geçeceğiz. Ama bu çok enteresan. İlaçlar çok büyük risk diyor. İlk bunu yazmışlar. Sıcak hava dalgasında araçta asla bırakılmaması gereken maddelerin başında günlük kullanılan ve hayati önem taşıyan ilaçlar geliyor. Sağlık uzmanları 25 derecenin üzerinde yapısı bozulan ilaçların araçlarda bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor denmiş. Aşırı sıcaklıkta kimyasal etkinliğini hızla kaybeden insülin kan şekerini dengeleme özelliğini yitirirken, ısı nedeniyle etken maddesi bozulan adrenalin oto enjektörleri ise şiddetli alerjik reaksiyonlarda işlevsiz kalıyor diyor bak. Ve basınçlı tüplerdeki inhalatörler, yani fısfıslar, sıcak nedeniyle sızıntı yapma ve patlama riski taşırken, anjina tedavisinde kullanılan nitrogliserin tabletleri yüksek ısıda buharlaşarak etkisini tamamen kaybediyor. Yani bu muhtemelen çoğumuzun aklına bile gelmemiştir. İlaçları arabadan almak falan. Yani genelde ilaç bırakmayız arabada ama hani böyle günlük kullandıklarımız falan varsa aman dikkat. Bak. Şurup ve süspansiyon gibi sıvı ilaçlar da yüksek sıcaklıkta faz ayrışmasına uğrayarak yapısını yitiriyor. Bu nedenle uzmanlar seyahat esnasında bu tür ilaçların araç içinde unutulmaması ve mutlaka yalıtımlı soğutma çantalarında taşınması gerektiğini vurguluyor denmiş. Tabii bu eşyaları da sakın bırakmayın deniyor. Onlar bizim bildiklerimiz, günlük yaşamda sıkça kullandığımız işte telefondur, powerbank'tir, araç içi kamera mesela. Günümüzde hani pek çok araçta var, olması da artık yaşanan bir dünya trafikte zırvalık olunca doğal olarak insanlar bunu kayıt altına almak istiyor. Araç içi kamerayı da araçta bırakmayın diyorlar indikten sonra. E-sigara, ya e-sigarayı normalde de yanınızda tutmayın bence. Bak elbette hani hiç içmeyin tavsiyemiz bu yönde, temennimiz bu yönde ama bu elektronik sigaraları ise hepten içmeyin. Ve pil gibi elektronik ürünler yüksek ısıda sızıntı yapıp patlama riski taşırken, bak deodorant mesela, saç spreyi, güneş kremi ve asitli içecekler artan basınçta patlayabiliyor.
Yani kısacası araçta bir şey bırakmamamız gerekiyor. Hani araca ait olanlar dışında. Bez falan. Islak mendil falan. O da zaten bir süre sonra kurur zaten. O da ayrı bir şey de. Böyle elektronik cihazların hiçbirini, ilaçlar milaçlar ne varsa hiçbirini araçlarda bırakmamamız gerekiyor. Bu sıcak havalarda ve özellikle dediğimiz gibi... Bu çocukları asla. Bak hani böyle dur iki dakika ineceğim, ATM'ye gideceğim falan filan diyorsun ya mesela. Hayır, hiç fark etmez. Aman en önemlisi de onlar. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6 burası. Çarşamba gününü paylaşıyoruz sizlerle. Oo, Mahmut günaydın'ın yayınlar dilerim. Saat aralıkları sebebiyle dinleme fırsatı bulamıyorum. Kolay gelsin, selamlar demiş sevgili Melih. Hoş geldin. Bakalım belki kışa doğru bir saat durumu değişikliği olabilir. Şeyde oluyor, klasik hani yeni yayın dönemi dediğimiz. O zaman belki olabilir, bakarız. Efendim çok kısa bir aramız olacak. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Dediğim gibi mini minnacık bir ara var. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hilede radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bakalım neler var neler yok. Lüksün bedeli göründüğünden daha ağır denmiş. Ha, sosyal medyada statü yarışı, evet böyle bir şey var. Bizi asıl bozan bu zaten, bak sosyal medya değil. Sosyal medyada sürekli böyle birileriyle yarış halinde olmaya çalışma gayreti. Ya arkadaş, herkes zengin olacak diye bir şey yok. Keşke olsa. Tabii herkes zengin olsa bu sefer zenginliğin bir anlamı kalmayacak, ama tabii ki niye olmasın, herkes olsa. Şimdi olamadığına göre, herkes zengin olamadığına göre bazıları evet lüks bir hayat yaşıyor. Tabii ki keşke biz de yaşayabilsek, ama o lüks hayat karşısında ben niye onunla yarışayım ki? Hani kulvarlar bir defa farklı zaten yani. Ben onunla yarışa girersem batarım. İki güne iflas bayrağını çekerim. Niye zorlayayım kendimi? Yani niye hayatımı kendi nasıl derler...

şartlarım içerisinde güzel bir şekilde yaşamak varken niye böyle birilerine hırs yapıp bu güzelliği de bozmaya çalışayım? Bak gerekirse borca giriyorlar demiş. Sosyal medyada her geçen gün daha fazla dikkat çeken lüks yaşam paylaşımları ve son olarak milyonluk saatlerin üzerinde ney? Havyar yenilen videolar. Bu bir defa milyonluk saatlerin üzerinde havyar yeme. Bu bir defa zaten sonradan görmeliktir ki. Bir dakika çok merak ettim. Ben hiç denk gelmedi. Saat üzerinde havyar desek ne çıkacak çok merak ediyorum. Evet saat bayağı şey lüks bir saat doğru. Bakalım bir dakika açılacak mı? Bir video denk geldi tamam. Ha gayret. Bayağı lüks saat. Evet o lüks saatin üzerine havyar koyuyor. Bunu oradan yiyor. Da niye? Evet oradan bak saatle beraber. Oğlum o saat zaten pis lan. Bak saatin üzerine havyarı koydu. Hani saat ama lüks olacak. Mesela benim kolumdaki saat olmaz. Yani camı kırılır. Çünkü zaten ben öyle bir şey yapmam. Bu hediye çünkü. Yani ben hediye edilmiş. Bildiğim bak havyarı koyuyorlar geliyor. Böyle şey kaşıkla maşıkla değil yani. Kaşıkla saatin üzerine havyarı koyuyor. Öteki bildiğin yalıyor efendim onu. Ki bu saatler bakteri anlamında tehlikeli olan ürünler zaten. Çünkü sürekli kolumuzda hani kolumuz terliyor. Sürekli oraya buraya açık hava her yere bizle beraber giriyor. Tuvalete bizde geliyor. Sen kalkıp bir de ona havyar koyuyorsun. Bu zaten böyle bir moda sonradan görmektir. Bunun hakiki zenginler bunu yapmaz. Bak hiç yapmışlığım yok. Hani atadan zengin olup gelmiş olanlar böyle bir şey yapmaz. Lan bu nasıl bir saçma modadır ya? Bir de şimdi bu biri bunu yapıyor. Herkese ben de yapayım. Bunu sosyal medyada paylaşacak. Lan ne oluyor öyle paylaşınca? Hani ödül mü veriyorlar? Vay arkadaş sen de iyi zenginmişsin be falan diye mesela. Statüme atlıyorsun. Efendim beğeni uğruna sergilenen bu içeriklerin bireyler ve toplum üzerindeki etkilerine bakmışlar. Psikoterapist ve aile danışmanı Haydar Alper Eser. Sosyal medyanın başarı algısını değiştirdiğini, gençlerde yetersizlik hissi ve özenti duygusunu beslediğini söyledi. Eser'e göre dijital dünyada statü arayışı zamanla sahte başarı anlayışına dönüşüyor ve bireyleri sağlıksız bir rekabetin içine çekiyor diyor. Evet, saat üzerinde havyar yemek gibi. Lüks saatin üzerinde havyar yemekle başlayan gösteriş akımı sadece sosyal medyanın yeni trendi değil. Psikoterapist ve aile danışmanı Haydar Alper Eser'e göre bu içerikler gençleri borçlanmaya, özentiye, toksik rekabete ve sahte statü peşinde koşmaya sürüklüyor. Peki ekranlarda izlediğimiz lüks gösterileri toplumda nasıl bir iz bırakıyor demiş. Vallahi arkadaş bunu çok samimi söylüyorum. Ben de herhangi bir iz bırakmıyor. Mesela bu olay şöyle söyleyeyim. Hani o kaliteli marka saatim olsa dahi yapacağım bir şey değil. Saate yazık. Ya da görüyoruz evet mesela borca girenler. Özellikle şu telefon konularında. Arkadaş adam asgari ücretle çalışıyor. Ya da yakın bir maaş alıyor diyelim. Ama her mesela kullanmış olduğu böyle bir model telefon var marka daha doğrusu. Onun her çıkan yeni modelini alıyor. Ve mutlaka o masada oluyor. Diyoruz ki arkadaş hani nasıl alıyorsun sen bunu? Kredi çekiyorum diyor. Normal kredi çekiyor. Çünkü hani teknoloji ürünlerinde kredi sayısı belli. Onu ödemeye bütçe yok. Sonra bunu ödüyor. Faiziyle beraber. Tabii ödeme borç bitene kadar bu arada firma yeni bir model daha üretiyor telefon modeli. Genelde 2 yılda bir çıkartırlar biliyorsunuz. Yani ortalaması 2 yılda birdir. Sonra 2 yıl sonra o krediyi bitiriyor bir kere daha kredi çekiyor. Yani bu gerizekalı sistem sürekli devam ediyor.
sırf o masada olacak statü olarak gösteriyor. Abi statü diyorsun mesela hani giyim kuşamı tabii ki insanların giyim kuşamına önem göstermesi çok güzel bir şey. Kendine değer verdiğini gösterir ama hani onda da bütçe önemli. Hani ben kalkıp bütçemi aşan türde bir markaya niye yöneleyim? Çünkü bu sefer ona yöneldiğin zaman pek çok mecburi olan ihtiyacını ertelemen gerekiyor ya da iptal etmen gerekiyor. Hayır, önce mecburi olan, gerekli olan ihtiyaçlarına yönel. Ondan sonra bütçene göre o lükse kaçarsın. Değil efendim, mesela kıyafetlerde de bakıyoruz hep öyle. Aldığım aş böyle böyle hayat sürüyor yani. Sırf şey ama bak kendini tatmin, yani nasıl derler hani dediğim gibi insanın kendine özen göstermesi tabii ki güzel bir şey. O ayrı. Tabii ki hani en lüksü almak isteriz. En kaliteli telefonu almak isteriz. Benimki biraz öyle. Vardı aldık. ama bunları alalım derken de bu kadar böyle borca girmek. Sırf aman efendim işte masaya koyalım insanlar görsün. Klasik şey vardır ya böyle arabanın anahtarını da masaya koymak atılır böyle. Yani iyi bir marka arabaysa o anahtarı masa üzerine durur. O bir kuraldır yani. Toplumda nasıl iz bırakıyor denmiş. Kendi varoluşumuz yetmiyor deniyor. Alper Eser sosyal medyada lüks yaşamın sürekli sergilenmesinin toplumun tüketim alışkanlıklarını etkilemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şöyle bakın, özellikle sosyal medya etkisiyle tüketim alışkanlıklarımız hakkında söz sahibi olmuyoruz artık. Birileri bize bu şey alınmalıdır diyor ve bizler de peşinden koşarak o şeyleri alıyoruz. Çünkü göz önünde olmanın ve konuşulmanın yolu böyle şeylerden geçiyor gibi bir kültür yaratılıyor. Abi bırakın beni konuşmayın ya. Ha ben zaten yeterince konuşuyorum. Başka varoluşları örnek aldığımız için kendi varoluşumuz yetmiyor bu örnek almalara. Ortaya nur topu gibi eksiklik duygusu ve sosyal kıyaslanma çıkıyor. Bundan kurtulmanın yolunu da çoktan tükenmiş dopamin reseptörlerimizi harekete geçireceğini düşündüğümüz ve bizi heyecanlandıran şeylerde arıyoruz ifadelerini kullanmış. Ve bunun sonu yok yani ucu bucağı yok. Çünkü hani zenginler hakikaten çok zengin. Bu gerçeği de unutmamamız gerekiyor. Yani onların mesela bir böyle ne derler viral olan hareketini yapmak için sen mesela kredi falan çekiyorsun, borçlanıyorsun ya. Daha onun borcunu bitirmeden onlar başka viral olacak bir harekete geçiyor, sen kalıyorsun. Ama trendi de takip etmen gerekiyor. Lüks saat üzerinde havyar nedir abi ya? Ya yemin ediyorum ilk defa duydum bunu ki mesela sosyal medyayla daha çok haşır neşir olan bir insanımdır. Demek ki benim ilgi alanına hiç girmemiş bu. Lüks saat üzerinde havyar yeme gibi gösteriş odaklı akımlar son dönemde gündeme oturmuştu. Bu tür akımların arkasında nasıl bir psikoloji yatıyor sorusuysa merak konusu olmaya devam ederken konu hakkında görüşlerini paylaşan Eser, kişi özünü unutmuş ve varoluşu büyütüp kendini tek bir tanımla dışa yansıtmaya çalışıyordur artık. Herkes tarafından alınan psikolojik onay ve kabul statüsünü gösterme ve uğraşı neticede bıt bıt bıt tamam uzatmışlar. Yani bunun görmeye devam edeceğiz. Bu işin aslı bu, özü bu. Hani bugün bunu göreceğiz. Lüks saat, bak normal saat olmuyor. Normal saatin üzerinden, hani normal sıradan bir saat üzerine havyar koyarsan zaten camı çizilir. O hani bileşenlerden ötürü camla karıştığından dolayı hani normal bir saat onun yükünü kaldıramaz efendim. O yüzden çok kaliteli bir saat olması gerekiyor. Ne diyelim yani yapan yapar eyvallah da yapsın yani ne diyelim. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ay ay ay ay lüks gösterelim derken şekilden şekile giriyoruz valla. Sevgili Hasan, günaydın Mahmut Beyciğim. Umut ve sevgi dolu, huzurlu bir gün, huzurlu güzel bir gün olsun. Selamlar, saygılar demiş. Teşekkür ederiz efendim. Bak sonunda şapka koyuyorsunuz galiba değil mi? Şapka emojisi mi o? Hayır efendim, lüks saat koyun. Ne öyle ucuz ucuz şapkalar koyuyorsunuz? Lüks saat koyun, üzerine biz havyarı montajlarız onun. Pozitif enerjili olmanızı, şarkılar, haberleri sizinle paylaşmak güzel demiş Aynur.
Sağlıklı, huzurlu programlar diliyorum. Saat değişince ona da alışırız diyor. Tabii bilmiyorum, hani onu şey, Eylül'den sonra göreceğiz yani. Benim lüks hayatım sağlıklı ve huzurlu olmam, gösteriş için yaşamam. Görgüsü sonradan görmelerde olur diyor. Yani bak, olsun olmasın değil de bir de hani insanın üzerinde de durması lazım onun yani bak. Hani normal dediğimiz gibi hani geçmişten yani sürekli zengin olanlara baktığımızda sürekli ama. Yani dün olmadan dün sürekli yani. Sürekli zengin olanlara baktığımızda onlar böyle hareketlere girmiyor zaten. Genelde bunların paranın nereden... Aman. Şimdi soruşturma geçirmeyeyim. Recep bak bizi ezikliyor şu an. Nasıl yani diyor, sen hiç Rolex üzerinde havyar yemedin mi? Abi yiyecektim ama Rolex yoktu. Üzüldüm ya diyor, ben Rolex üzerinde havyar yemeden sabah kalkıp amelilik yapmaya gidemem diyor mesela. Biz efendim saat markasını vermeyin, benim saat markasını. Onun üzerine ben ancak tavuk döner. O oluyor bizde. Efendim bir adet Ayşe Hatun Önal dinleyelim, devam edelim sonra. Saat üzeri tavuk döner. O da enteresan bak.

Kadınlar radyonuzdaydı. O bakışın ardından. Pekala. Efendim, ülkenin %97'sinin şikayet ettiği eylem yasaklandı denmiş. Darısı bizim başımıza. Şimdi az çok anlayacaksınız. Bizde de mesela böyle bir araştırma yapsalar en az %97 çıkar. Fransa'da istenmeyen pazarlama aramaları yasaklandı. Tüketici hakları grubu bu kararı bir zafer olarak nitelendirirken iş dünyası ve FAS'tan gelen tepkiler idari yük ve iş kaybı endişelerini dile getirdi. FAS'tan niye tepki geliyor Fransa? Abi niye iş kaybı, yani bu işi yapanlar işsiz kalacak diye mi? Bak tabii ki işin o tarafı var ama arkadaş bezdiriyorsunuz ya. Bezdiriyorsunuz yani, özellikle şu 850'li hatlar. Zaten onlar üzerinden çalışanları ben üzülüyorum. Ben açmıyorum çünkü oradan gelenleri. Hep söylüyorum mesela, yeri geldiğinde sadece bir tane çalıştığım banka bu 850'li bir hat kullanıyor. O da sürekli gümbürtüye gidiyor. Açmıyorum çünkü. Hep pazarlama yani. Ve tabii ki bunların yarısından fazlası bizde. Fransa'da bilmiyorum ama bizde mesela bunların yarısından fazlası dolandırıcılık zaten. İnternet taahhüt süresinin sonuna geliyorsunuz. E abi daha geçen ay yaptık, geliyorsunuz işte yani 11 ay dediğin nedir ki? Hemen biter o. Bizde öyle yani, anında dolandırma. Hal böyle olunca tabii ki kurunun yanında yaş da yanıyor. O yüzden o belki hakikaten bize iyi bir şey sunmak isteyenler de arada kaynayıp gidiyor yani. Fransa sürekli arayarak pazarlama yapan çağrı merkezlerine yasak getiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Yeni düzenlemeye göre bankalar, satıcılar istedikleri gibi arayamayacak. Fransız bir tüketici grubu bu adımı satış sektörü açısından küçük bir devrim olarak nitelendirdi. Yasa bazı istisnalar dışında tüm sektörlerdeki işletmeler için yürürlüğe girdi. Aramaların yalnızca kişinin hali hazırda taraf olduğu bir sözleşmeyle ilgili olmaları ya da şirketin pazarlama amaçlı iletişim kurmak için önceden izin almış olması durumunda yapılmasına izin verilecek. Bir de şöyle bir şey var mesela, bizim hani KVKK falan diyoruz ya, o bizde hikaye biliyorsunuz. Yani herkes KVKK'ya uyduğunu söylüyor ama bizim bilgiler maşallah havada uçuşuyor. Hepsi var. Bir de mesela şöyle bir şey oluyor. Mesaj geliyor, bakınız. Hiç alışveriş yapmadığınız bir firma, bir mağaza, ne bileyim herhangi bir şey. Hatta şu an bile bir sürü vardır yani. Zaten açıyorsunuz SMS'ler, hepsi zaten reklam amaçlı artık. Yani SMS'leri bu şekilde kullanıyoruz. Şöyle bir şey var mesela. Benim bilgilerimi vermişler. Nedir? Satın alma yolu satılıyor. Bizim bilgiler satılıyor biliyorsunuz yani. Siz de çok rahat ulaşabilirsiniz. Bu hatta SMS şeyleri falan var. Programları falan var mesela. Alıp oradan abone oluyorsunuz. Öyle bir şey var. Bir tuşla bir sürü insana aynı anda SMS gönderiyorsunuz. Ama bana sormuyorlar mesela, senin buna rızan var mıdır diye. Çünkü sormazlar. Şimdi mesela böyle bir şeyi satın alıyor bir firma, A firması diyelim. Bana SMS geliyor. Ondan sonra altta da klasik şey işte, mesaj listesinden çıkmak için şunu yazın falan filan. Arkadaş niye bunlarla ben uğraşıyorum? Önce mesela benim sana izin vermem gerekmiyor mu senin bana mesaj gönderebilmen için? Önce bunun olması gerekiyor. Hayır, hep ben uğraşacağım yani. En son ya E-Devlet'e gireceksin, oradan değiştireceksin. Ya efendim oraya geri mesaj göndereceksin. Böyle saçma sapan iş yani. Tüketici Hakları Savunuculuğu Grubu yaptığı açıklamada huzur ve sükunetin bir hak olduğunu ne kadar az vurgulasak az diyor. Tüketicileri istenmeyen taleplere maruz bırakmaya son vermenin zamanı gelmişti dedi. Grubun başkanı Steven'ın bu tespit tüketim talepleriyle dolup taşan çevrim içi ortam ve sokaklar için de geçerlidir diye ekledi. Steven'in grubun uzun süredir evinde ya da özel yaşamında bulunan bir kişinin potansiyel müşteri olduğu yönündeki otomatik varsayımın sona erdirilmesini savunduğunu söyledi denmiş. Şimdi bak evet, az önce mesela FAS'tan falan tepki gelmiş. Hani arkadaş bak, bu işi yapan insanlar var. Hani telefon başında çalışan, onları ne yapacaksınız, işsiz kalacak diye. Ama işte bunlar hep bu gereksiz aramaların sonrasında meydana gelen şeyler. Mesela bir bankada da görüyoruz bunları, arıyor. İşte size özel bir kredi fırsatımız var diyor mesela. Diyorsun ki düşünmüyorum, teşekkür ederim. Ondan sonra direkt şey, kötü günler olabilir. Paraya her an ihtiyacımız olabilir. Yani sanıyorsun beni benden daha çok düşünüyor. Arkadaş düşünmüyorum diyorum yani.
Ama düşünmüyorsunuz ama bakın bu faiz oranı veya işte ne bileyim işte şey faiz yok diyor mesela işte, işte nedir ek hesap falan. Ben istemiyorum ek hesap. İste. Ya istemiyorum. İsteyin isteyin. Hal böyle olunca bu sefer hani tabii ki ona da bir şey diyemiyorsun. Emir kulu. Çünkü neden? Oradan ne kadar onay alabilirse öyle diyelim artık. O da para kazanacak yani. Böyle o zaman da üzülüyorsun bir taraftan buna. Ama arkadaş hani bir şeyde ne der? Hani bir şeye hayır dendiğinde de bence üstüne gidilmemeli. Bir türlü biz bunların önüne geçemiyoruz yani efendim maalesef. Bak Fransa ne güzel yapmış. Darısı tüm dünyanın ve bizim de başımıza. Yeni saate girdik bile. Oo. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6 burası. Çarşamba günü öğlenle buluşturuyoruz. Hasan bak o da günaydın demiş. Saat fotoğrafı göndermiş. Evet işte bu. Bu bak sen fotoğraf şapka gönderiyorsun. O saatin ya. Saat. çok kaliteli Rolex saat. Yanında da böyle altın kase gibi böyle bir şey de havyar. Biz çok geride kalmışız. Çok. Gündemi hiç takip etmemişiz. Efendim 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçarçan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın. Bursa Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
4: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Alım radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, internetten aldığı çantayı görünce hemen polise koştu demiş. Niye? Yanlış sipariş. Değil. Satış zinciri beklenmedik yere uzandı diyor. Çin'in Şangay kentinde. Tasarımcı çantası evinden kaybolan bir kadın bir yıl sonra aynı çantayı internet üzerinden satın aldı. Çantanın seri numarasıyla orijinal faturadaki seri numarayı karşılaştıran kadın, numaraların aynı olması üzerine soluğu karakolda aldı. Polis tarafından yapılan çalışmada kadının çantasının 5 kez el değiştirdiği, ikinci el ürün olarak almış, tamam. Satış zincirinin en başında ise kadının evi olmadığı için 4 ay yanında kalan ve kendisini teselli eden arkadaşının yer aldığı tespit edildi. Çanta muhtemelen çok değerli bir çanta. Çalınıyor, kayboluyor. Arkadaşı da onu teselli ediyor. Ya tüh, vallahi ben de üzüldüm be. Hani ama olsun be, hayat devam ediyor falan filan. Çantayı çalan arkadaşı. Şangay'da yaşayan Li soyadlı bir kadın. 2025'in başlarında yaklaşık 40 bin yuan ödeyerek sınırlı sayıda üretilen bir tasarımcı çantası satın aldı. Özel çanta. Çantayı yalnızca bir kez kullanan Li daha sonra evinin girişindeki antreyi bıraktı. Aradan 6 aydan fazla zaman geçtikten sonra çantasını bulamadığını fark eden kadın, sevgili kadınlar, böyle bir özelliğiniz var ama ya. Şimdi çanta sektörü zaten kadınlar sayesinde ayakta duruyor. Nedir çanta? Farklı bir aksesuar mesela. Biz ne için kullanırız erkekler? Hani günlük ihtiyaçlarımızı koyalım içine falan filan diye. Çok modeline falan bakmayız. Bir tane genel bir çanta alırız. İşte omuz çantası, ne bileyim yani el çantası falan filan, neyse. Onunla yaşar gideriz biz. Ama kadınlarda durum öyle değil. Yani kıyafetin rengine göre, kıyafetin modeline göre, işte spor bir kıyafetse ona göre çanta modeli. Daha böyle bir ağır bir kıyafetse ona göre. Yani çanta kadın için farklı, özel bir aksesuar. O yüzden pek çoğu bir defa alınır, bir daha kullanılmaz. Şimdi hiç kızmayın, biliyoruz da konuşuyoruz. Burada da öyle olmuş. 40 bin yuan veriyor, çantayı satın alıyor. Özel çanta, tasarım çantası. Bir defa kullanıyor, sonra antreye bırakıyor. Aradan 6 ay geçince aklına geliyor, bakıyor çanta yok. Ablam ama yani kusura bakma da. Evin her yerinde arama yaptı ancak sonuç alamadı. Evine bu süreçte temizlikçi ve ev düzenleme görevlileri de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin girip çıkması nedeniyle çantanın başına ne geldiğini anlayamadı. Hani onlardan biri almış olabilir diyordur falan filan. Lee'nin arkadaşlarından biri kaybolan çantanın aynı modelini internet üzerinden aramaya başladı. Kısa süre sonra ikinci el eşya platformunda bir ilan buldu. Ha bir dakika, işin rengi farklı mı yoksa, biz arkadaşı demiştik ama. İlandaki çantanın modeli, durumu ve görünümü Lee'nin kaybolan çantasıyla büyük ölçüde örtüşüyordu. Üstelik ilanda ürünün Japonya'dan satın alındığı belirtiliyordu. Lee çantanın kendisine ait olabileceğinden şüphelense de elinde bunu kanıtlayacak belge bulunmadığı için kesin bir şey söyleyemedi. Buna rağmen çantayı yeniden satın almaya karar verdi ve Mart ayının sonunda ürüne 20 bin yuanın üzerinde ödeme yaptı. Bak, sıfırını 40 bine almıştı, 20 bin de buna 60 bin yuan. Aynı çanta. Çanta eline ulaştığında ise şüpheleri daha da güçlendi ancak asıl kanıt kısa süre sonra ortaya çıktı diyor. Lee'nin kız kardeşi çantaya ait eski belgeler arasında küçük bir kart buldu. Kartta çantanın kendine özgü seri numarası yer alıyordu. Çantanın üzerindeki seri numarası ile eski faturadaki numara karşılaştırıldığında ikisinin tamamen aynı olduğu görüldü. Böylece Lee'nin internetten satın aldığı çantanın yaklaşık bir yıl önce evinden kaybolan kendi çantası olduğu kesinleşti. Bu nasıl bir hırstır, aynı çantanın peşinde koşup... Abo, bir kere şey vardı yani, hatırlarsanız programlara değinmiştik. Adamın arabası çalındı. Sonra bir süre sonra ilanda benzer bir arabayı görünce satın almaya karar verdi. Seviyordu o arabasını. Satın aldı. Satın aldığı arabanın çalınan arabası olduğu ortaya çıkmıştı mesela. Neler neler yaşanıyor ya. Ne demiştik? Kaybolan kendi çantası olduğu kesinleşti. Bunun üzerine kadın çantayı da yanına alarak Şangay'ın polis karakoluna başvurdu. Polisin ikinci el satış platformundaki işlem kayıtlarını incelemesiyle olayın daha da dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıktı. Bak, çantanın kaybolmasının ardından platformda 5 kez yeniden satıldığı belirlendi. Ürün farklı satışlarla Şangay'dan Guangzhou'ya gönderildi ve daha sonra yeniden Şangay'a döndü.
Polis satış zincirini geriye doğru takip ettiğinde ise Lee'nin yakın arkadaşı Zengin adına ulaştı. Yanılmam, yakın arkadaşı almış çantayı. Polisin araştırmasına göre Zeng, Şubat 2025'te Şangay'a yeni gelmiş ve kalacak bir yeri olmadığı için olmadığı dönemde Lee'nin evine taşınmıştı. Lee bir ayrılığın ardından zor günler geçiren arkadaşına destek olmak amacıyla evini onunla paylaşmaya kabul etti. Ya bak sen iyilik yapıyorsun, çanta gidiyor. Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Zeng'in daha önce çantanın kaybolduğunu bilen kişiler arasında bulunmasıydı. Lee çantasını bulamadığı dönemde arkadaşının kendisini teselli ettiğini ve evini daha dikkatli aramasını söylediğini aktardı. Yani en son şey demişti, ya bulunur canım, o internete falan bulunur, sen rahat ol. Bir süre sonra ikinci el sitelerine düşer o. Adli süreç devam ediyormuş. 40 bin yuan alıyorsun. Ondan sonra satıyorsun, gidiyorsun. Tekrar başkasında, aman işte yani. Bir 20 bin yuan daha veriyorsun. Çanta sana geliyor. Bakıyorsun seri numarasına, gizli seri numarasına. Aynı olduğunu anlıyorsun. İş Japonya'ya kadar gitmiş arkadaş. O yüzden çantalarınızı ulu orta yerde bırakmayın. Buradan kıssadan hisse bu olacak. Başka ne olacak yani? Hani arkadaşım arkadaşın demeyip öyle. Bir de yani kullanacağınız çantalar alın canım yani. Almış bak, orada da yani en enteresan şey o. Belki şimdi de mesela bir daha kullanmayacak. Almış 40 bin yuan vermiş, çantayı antreye koymuş. 6 ay sonra aklına geliyor, benim bir çanta vardı, neredeydi o deyip. Tekrar bakıyor, çanta yok. Yok olur tabii yani. 11.21 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Çarşamba gününü öğlenle buluşturuyoruz efendim. Haftanın ortası demiştik. Yeni saate merhaba dedik. Haftanın sevdiğimiz günlerinden bir tanesindeyiz. Enerjimiz yüksek olduğu günlerden biri. Severiz çarşambayı. Senan bu çalan Yaşar Gaga mı diyor? Özlemişim demiş. Evet, Yaşar Gaga dinledik az önce. Programımızda her an böyle sürprizlerimiz oluyor biliyorsunuz. Yıllardır hiç değişmeyen çizgimizle beraber. Tam böyle siz unuttuğunuzu düşündüğünüz bir şarkıyı aradan bulup cımbızlıyoruz, çıkartıyoruz. Aha, o şarkı buydu deyip çalıyoruz efendim. Yıllardır değişmeyen çizgimiz bu programda. Vallahi bunu yapıyoruz ama. Hani kendi programım diye söylemiyorum. Bir adet Burcu Güneş dinleyelim, hemen ardından buradayız yine.

0: Evet, radyonuzdaydı. Efendim, hayvanlar alemine enteresan şeyler oluyor. Kedileri biliyorsunuz zaten. Onlar ayrı bir manyak. Hani açıklaması yok yani. Onları cümlelerle anlatmak zor. Hepsinin kendine has bir dünya tuhaf huyu var. Hele bir de söz konusu tekirse. Onlar bambaşka bir şey. Onun dışında mesela nedir? Papağanlar çok fark attı. Mesela kargalar ön plana çıkıyor artık, onlardan da işte konuşanlarından tut, yani ses taklit edenlerinden tut. Yine onlarda da tuhaf tuhaf haller var mesela. Köpekler aralarında böyle masum olanları kaldı bak. Köpeklerin şeydir. Mesela kediler kadar eğlenceli değildir. Hani köpekler çünkü böyle bir sadakat durumu vardır. Hani böyle sana durur mesela, sahibine aşık gibi bakar falan. Kediler, köpeklerin öyle bir tavrı var. Daha romantik. Kediler... Şey var bir tane, mutlaka görmüşsünüzdür. İşte böyle saldırgan ırklar var mesela. Bir tane şey diyor işte. Sahibime saldıranı ısırırım. İşte sahibim saldır derse ısırırım. Sonra kedinin fotoğrafını koyuyorlar. Sahibimi ısırırım diye. Tuhaflar. Papağanlar da evet çok fazla enteresan işlere karışır oldu. Bakın, sahte sakatlığıyla tüm ekibi kandıran papağan denmiş. Avustralya'da efendim. Sydney kentinde bir hayvan hastanesine getirilen evcil papağan Eric. Veterinerleri ve sahibini günlerce endişelendirdikten sonra büyük bir tiyatroya imza attı. Papağana bak ya. Eric'in sahibi kuşunun birkaç gündür sol ayağının üzerine hiç basmadığını, sürekli toparladığını ve acı çeker gibi sesler çıkardığını belirterek kliniğe koştu. Veteriner hekimler Eric'i muayene masasına yatırdı. Röntgenler çekildi. Kas ve kemik yapısı titizlikle incelendi. Ancak ne bir kırık ne de herhangi bir zedelenme bulunabildi. Kuş muayene boyunca sanki felçli gibi sol ayağını sarkıtıyor ve acıklı sesler çıkarıyordu. Bir tane şey vardı hatta, yine böyle bir köpek efendim, kendini acındırıyor biliyorsunuz. O da böyle bir bacağı böyle hani çok ağrıyormuş gibi yürüyemiyor, yerde sürünüyor falan. Yemek veriyorlar, koşarak uzaklaşıyor. Doktorlar tam evcil hayvana ağrı kesici ve özel bir tedavi protokolü hazırlayacakken olaydaki sırt perdesi aniden aralandı. Hastanede çalışan bir teknisyen masanın üzerine kısa bir süre için evcil hayvanların sevdiği özel bir kraker bıraktı. Çarşı pazar karışıyor. Sağlam olan sağ ayağıyla krakere uzanmaya çalışan Eric bir anlık dalgınlıkla sol ayağını da bir anda öne atarak normal bir şekilde basmaya başladı. Ortamdaki sessizliği fark edip suçüstü yakalandığını anlayan zeki papağan kafasını yana eğerek sahibine baktı. Evet, bizim tiyatro buraya kadarmış deyip. Meğer Eric sahibi kendisiyle daha çok ilgilensin ve ona sürekli lezzetli ödül mamaları versin diye bu sakatlık numarasını ustaca oynamış. Ya martılar bile bunu yapıyor ya. Martılar kedi sesi falan çıkartıyor böyle. Veya işte nedir o mamamatikler falan oluyor. Onlara gidip mesela kedilerin yaptığı hareketleri yapıyorlar. Yerde yuvarlanan var ya. Millet acısın ona şey versin diye. Yerde yuvarlanıyor şey. Martı, sen martısın abi. Hayvanlar enteresan bir şekilde evriliyor. Bunda hemfikiriz. Ama nereye kadar gidecek bu böyle, onu bilemiyoruz işte. Son yarım saate merhaba diyeceğiz efendim. O köpek de mesela çok enteresandı, hatırlarsınız onu. Böyle yerde zar zor sürünerek falan gidiyor. Ekmek veriyorlar. Yiyor, kaçıyor, gidiyor bir daha yani. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz, ayrılmayın.
1: Mahmut Uçakçı, Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
2: Ah rananin rananin ara ira. Yakalım mı yakmayalım.

0: Elif Karlı yakalım mı radyonuzdaydı. Harunlar Beyler, Namit Unay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım.
1: Yolu, şu güzel İstanbul'u yakalım mı yakalım.
0: Ya güzel bir şeye karşı böyle bir eylem durumu

Kedidir o, kedi. Hırsız girdiğini düşünerek hemen polise telefon açan adam sessizce mutfağa doğru yaklaşırken gördüğü manzarayla dona kaldı. Evinde hiç tanımadığı bir yabancı. Yani hırsız yani. Tezgahın başında sabahlığıyla duruyor. Rahatlığa bak, sabahlığıyla. Ev sahibinin özel kahve makinesinde espresso hazmediyor ve lavaboda dünden kalan kirli bulaşıkları büyük bir titizlikle yıkıyordu. Hani gelmişken bir faydamız da olsun. Ev sahibi şaşkınlıkla "sen kimsin, evimde ne arıyorsun?" diye bağırınca hırsız hiç istifini bozmadan elindeki bezle ellerini kuruladı. Bağırmayın efendim. Bakın burada bulaşıklar dağ gibi olmuş, faydamız olsun diye. Ha, hırsız çok normal olmadığı belli. Gözyaşları içinde hayatından yakınmaya başlayan hırsız. Günlerdir işsiz olduğunu, sokaklarda perişan gezdiğini ve buraya sadece tesadüfen girdiğini söyledi. Yani efendim, amacımız asla hırsızlık değil. Tesadüfen öyle girdim. Yani özellikle değil yani bu. Ancak ortalığı bu kadar dağınık görünce dayanamayıp ev sahibine bir jest yapmak istediğini belirtti. Kısa sürede olay yerine gelen polis memurları ev sahibinin ve hırsızın mutfak masasında karşılıklı kahve içip sohbet ettiğini görünce büyük bir şok yaşadı. Abi hangisini alacağız bunlardan? Ev sahibi şikayetçi olmaktan vazgeçmiş. Ama tabii şikayetçi olmaktan vazgeçmesi bu arkadaşın bir polis karakoluna kadar gitmesini engelleyemiyor, ayrı bir şey. Tabii bu hani insanın belki hayatına bir defa gelebilecek olan bir şans meselesi. O an çok farklı şeyler de olabilir ki yine sağlıklı bir şey değil. Hani adamın bu kadar böyle bir iyimser davranması da enteresan. Düşünün, hiç tanımadığınız birisi evinizde bir şekilde illegal bir şekilde girmiş. Sabahlık falan giyiyor üzerine gayet rahat. Kahve yapıyor, bulaşıkları yıkıyor ve sen bunu görünce içindeki buzlar biraz eğriyor. Hayatından yakınıyor. Hani işte aylardır işsiz olduğunu falan filan. Sonra oturup sohbet ediyorsun falan yani. Hayatta alınabilecek en enteresan risklerden bir tanesi. Çünkü karşınızdaki insan bunu anlatsa bile hani oradaki ruh halini de düşünmek lazım. Nasıl bir ruh halinde olduğunu uzaktan kestirebilmek çok mümkün değil çünkü. 11.42 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Çarşamba gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Dışarıda yine sıcak bir hava var. Ve önümüzdeki salıya kadar diyeyim en azından. Durum böyle devam edecek, haberiniz olsun. Sıcak hava böyle akmaya devam edecek. Ömer kolay gelsin Mahmut abi. Herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ederim, sağ olasın. Elif Mahmut Bey iş yerinde dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bize gönderir misiniz demiş. Abi evet, bak sıradaki şarkı konusunda anlayışı güzel. Olur tabii ki, bütün şarkılar size gelsin efendim. Bir adet Sezen Aksu dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz.

Karşıyım radyonuzdaydı. Efendim şöyle bir astroloji dünyasına uğrayalım. Nuh deyip peygamber demiyorlar diyor efendim. Astrolojinin en dediğim delik dört burcu. Bir dakika, biz var mıyız bakayım şöyle bir. Yokuzdur gibi geliyor bana ama varız. Bizde ama doğru yani bir şeyde doğru kovalara baktığımız zaman bir şeye inanıyorsak o değişmez o kolay kolay. Nuh deyip peygamber demiyorlar demiş, bakalım hangi burçlar bunlar. Efendim ilk sırada boğalar var. Var mı aranızda boğa burcu olan? Zodyan en inatçı burcu denildiğinde akla ilk gelen boğadır diyor. Toprak elementinin sabit niteliğini taşıyan boğa bir konuda bir kez fikir sahibi olduysa o fikri değiştirmek için dağları devirmek gerekebilir diyor. Boğalar için değişim ve belirsizlik bir tehdit oluşturur. Kendi bildikleri yöntemler onlara kendilerini güvende hissettirir demiş. Bir boğa sizinle tartışıp sesini yükseltmeyebilir ancak kendi bildiğini yapmaya devam ederek sessiz bir direnç sergiler. Onların kararlılığı çelik gibidir diyor mesela. İkinci sırada dediğim delik burçlarda efendim akrep, inat. Su grubunda yer almasına rağmen sabit bir burç olan akrep duygusal olarak bir noktaya odaklandığında geri adım atmayı reddeder. Yönetici gezegeni Plüton ve Mars'ın etkisiyle inandığı değerleri ve kararları sonuna kadar savunur demiş. Bir hedef belirlediklerinde veya bir düşünceye tutunduklarında dış dünyadan gelen tavsiyelere kulakları kapatır. Kontrolü başkasına devretmek istemedikleri için kendi stratejilerinde diretirler. İkna edilmeleri için somut ve sarsılmaz kanıtlar gerekir demiş. Bak o kadar inat. Üçüncü burcumuza geçiyoruz. Aslan burcu. Dediğim dedik dört burçtan üçüncüsü. Ateş elementinin sabit temsilcisi olan aslan doğuştan gelen liderlik vasıflarını korumak adına dediğim dedik bir tavır sergiler. Güneş tarafından yönetilen bu burç kendi otoritesinin sarsılmasına izin vermez. Yanıldığını kabul etmek bir aslan için oldukça zordur diyor. Bu nedenle haklı olduğunu düşündüğü konularda sonuna kadar ısrarcı olur. Kendi bakış açısının ve kararlarının en doğrusu olduğuna inanır. Çevresindekilerin kendi izinden gelmesini bekler demiş. Ve son burç kova. İnat dört burçtan dördüncüsü. Genellikle özgür ruhlu ve yenilikçi olarak bilinen kova aynı zamanda hava grubunun sabit burcudur. Bak o derece geniş bir şey var. Portföy. Fikirsel bazda inanılmaz bir dik başlılığa sahiptirler diyor. Kova burçları kendi mantık süzgeçlerinden geçirip doğru kabul ettikleri bir düşünceyi kimseden etkilenmeden savunurlar. Vallahi öyle yani. Herkes sağa giderken kova sola gidiyorsa ve buna inanıyorsa tüm dünya karşısında dursa bile çizgisini bozmaz diyor. Yine sola devam. Bunlar efendim bu dört burçtan biriyseniz inatsınız. Dediğim deliksiniz. Boğa, akrep, aslan ve kova. Hani kolay kolay fikir değiştirmiyorsunuz eğer bir fikre inandıysanız tabii ki. Çevrenizdekilere Allah sabır versin. Hani söylenebilecek son söz bu. Aa, bak bir inat geldi mesela. Recep, aa ben boğa diyor. Doğru mu peki? Yani okuduklarımız var mı o özellikler boğa ile ilgili? Bak bizde öyle mesela. Halayda bile bir halay düşün. Herkes bir yana giderken biz diğer tarafa gidebiliyoruz. Ve daha da enteresan, bundan da gocunmuyoruz ha. Aman dur hadi ben de topluluğa uyuyayım diye. Aman. Ne uğraşacağız? Efendim son 10 dakikaya giriyoruz artık. Yavaştan toparlayalım programı. Yapay zeka konusunda, yapay zeka şarkılar konusunda herhalde en başarılı olanı bu oldu değil mi Mebrure? Ama hani kim düzenliyorsa altyapıları falan, kim o fikri veriyorsa yapay zekaya daha doğrusu. Hani kim nasıl düzenliyorsa, hani bilmiyorum hangi programda yapıyorsa. Hani sözler mözler çok başarılı yani. Bir değilim dinleyelim. Boğanın bütün özelliklerini taşırım. En başta inat ama diyor eşim aslan olunca bizimki yemiyor demiş. Tabii yani inat dediğinde bir yere kadar be. Bir yere kadar yani.
hayat hepimiz için kısa. Güzel yaşayalım hayatı.

0: Çarşamba gününü paylaştık sizlerle. Günü öğlenle buluşturduk artık. Ve gitme vakti. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşçakal. Düşman beldenin yaman güzeli.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
4: Hayatta her şey bekleyebilir, sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: dermanı.
1: Herkese nasip olmuyor tabii ki böyle bir şarkı yazmak ve bestelemek. Böyle bir şarkı yapınca da yıllarca dinlenecek, konserlerde söylenecek ve kimseye verilmeyecek. Hiçbir Çelik şarkısını başka bir sanatçının seslendirdiğini duydunuz mu? Ama hepsi de hittir, hepsi de güzel ve keyiflidir. Belki de kendisi izin vermiyordur. İyi de ediyordur. 95.6 Radyo İsteyiz. Günlerden çarşamba. Saatler 13.06. Saatlerimiz 14'ü gösterene dek 90'larla. Bir sonraki saatte 15'e dek de yeni şarkılarla. Güne bakan radyonuzda. Herkese merhaba. Hoş geldiniz programımıza.

0: Çelik Ercai Deniz'e ki kopyal günahlarından. Grup Gündoğarken Ellerimde Çiçekler. Var mı sizin de 90'lardan dinlemek istediğiniz isimler, sesler ya da şarkılar? Varsa şayet radyosun WhatsApp hattı 0533 155 4000. 0533 155 4000. WhatsApp hattımızdan isteklerinizi yazabilirsiniz. Armağan etmek istediğiniz, dinletmek istediğiniz kişilerin de isimlerini belirterek mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gökhan Burhan ve İlhan Şeşen, Grup Gündoğarken, Ellerinde Çiçeklerle bizlerle birlikteydi. Uzun süredir çalmadığım şarkılardan bir tanesi. Sibel Bilgiç'le devam ediyoruz unutulmayanlara, 90'lara. Alışamadım diyor o da şarkıda.
1: Bursa Radio S.

0: Gelmeye başladı istekleriniz, güzel keyifli şarkılar ki Tarkan onlardan bir tanesiydi. Kış güneşiyle bizlerle birlikteydi. Hemen ardından da 95 yılından Hazal, elden yar olmaz diyor şimdi.
1: Bursa Radyo S.

Slowlarla başladık ama yavaş yavaş hareketleniyoruz farkındaysanız. Daha da hareketlenelim diyenler varsa aranızda. Buyurun dinleyin. Harun Kolçak, İyi Kalbim Beni Affet. Albümün de açılış şarkısı Gir Kanıma.

0: Reklam. Radyo
1: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam.

Uzun süre kendi yazdı, kendi besteledi. Aslında bütün şarkıların imzası kendisine ait. Düzenlemelerde ise İskender Paydaş'la çalıştı hemen hemen her albümünde. Özellikle 90'larda çıkardığı şarkılar İskender Paydaş'la imzalıydı ki onlardan bir tanesi 93 yılından Son Şarkılarım adlı albümden geldi Sarı Şekerim. Aşkın Nur Yengi de Yabani dedi 97 yılından reklamların ardından. Kayahan çaldıktan sonra Nilüfer çaldıktan sonra Kayahan çalarım genelde. Ama bugün öyle yapmıyorum, bu geleneği bozacağım. Ama Nilüfer'le uzun süre çalışmış, hatta Nilüfer'e vokalistlik yapmış bir isim. Asya gelecek. Yıl 1995. İlk albüm bir Onno Tunç bestesi ve düzenlemesi Vurulmuşum Sana.

0: Semih yazmış, diyor ki anneannem çok seviyor Kenan Doğulu'yu. Ondan bir şarkı çalar mısınız bize? Vallahi çalarız, tüm Kenan Doğulu severlere, tüm anneannelere gelsin. Kenan Doğulu'yu da ilk tanıdığımız şarkısı. İlk albüm, albümün de isim şarkısı. Yaparım bilirsin.
1: Bursa Radyo S.

Sezen Aksu Seni Yerler 1996 yılından geldi radyolara. Şimdi biraz daha birkaç yıl öncesine gideceğiz. Daha eskilere diyecektim çünkü bir baktım bir anda 91 yılında Eurovision'da bizi temsil etmiş bu şarkı. Valla ben 80'lerin sonu diye hatırlıyorum ama doğruymuş 1991 yılı. Şarkıyı seslendirenler İzel, Reyhan Karaca, Can Uğurluer. Şevket Uğurluer'i de saygıyla analım diyor sevgili Hasan Pınar Beyefendi bu şarkıyla. Şarkının adı 2 dakika. Eurovision şarkı yarışmasında 1991 yılında Türkiye'yi temsil eden şarkı.

Beni ne kadar zorlarsınız bilmiyorum ama vallahi bazen şarkıları çalmakta, bulmakta daha doğrusu zorluk çekebiliyorum. Hasan Pınar da sonuna kadar gidiyor bazen ama buluyorum, çalıyorum. Siz yeter ki isteyin diyorum. Mesela bir televizyon şarkısı daha, madem öyle, arka arka istenmiş. Biri 91 yılında temsil etmiş, biri de 97 yılında. Bu şarkının şöyle de bir özelliği var, o yıla kadar bu kadar iyi bir derece alamamıştı Türkiye ama ta ki 97 yılında Şebnem Peker Dinle şarkısıyla Türkiye'ye üçüncülüğü getirmiş televizyonda. Bugün sevgili Ezgi için çalacağız şarkıyı. Şebnem Peker ve Dinle. Bursa Radyo.

Bugün sadece kendisi için istiyor sevgili Mahmut. Seden Gürel'in bu şarkısını da sadece Mahmut için çalacağız. Onun keşfiyle Seden Gürel söyleyecek. Bir bulsam.

0: Sevgili Arif aslında bu şarkı değil, başka bir şarkı istemiş ama hareketlendik artık, uçuştayız ve bitiriyoruz. Unutulmayanları öyle olunca ben de istediği şarkıyı bir sonraki güne erteleyip bu şarkıyı seçtim. Umarım sever, beğenir. Kendisi için, Mehmet Ata için, ayrıca Hatice ve Ezgi için de çalacağım. Resimdeki gözyaşlarını Ağır Roman filmindeki versiyonuyla Cem Karaca'dan. Hemen ardından kısa bir reklam, reklamlardan sonra yenilerle devam.
1: Bir gün belki hayattan geçmişteki

0: reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

aslında aralarda hiç konuşasım gelmiyor diyorum ya bazen. Bunun sebebi şarkıların kısalığıdır arkadaşlar. O kadar kısa ki şarkılar, 2 dakika, 2 dakika 15 saniye. Öyle olunca başlıyor, bitiyor ama bana her şarkı arasında konuşursak çok fazla gibi geliyor. Sena Şener yenisiyle Aşkından Ölmemeli. Ardından Emlisa, Dolu Kadehi Ters Tut'ta bir şarkı yapmış. Şarkının adı Vişne. Ve şimdi Ayşe Hatun Önal, Mert Çodur ve Ozan Bayraş'a işbirliğiyle şarkının adı Çıktı Yangınlar.

0: yanından.
1: Sevgili Kemal Nabat'ın bir çalışmasıyla devam edelim. O da güzel, keyifli şarkılar yapıyor, üretiyor. Onlardan biridir. Yenisi diğerlerine eklenen. Adı Aşk bu.

64. Uluslararası Bursa Festivali Pazartesi akşamı gerçekleştirilen Özcan Deniz konseri ile 21 günlük sanat maratonu sona erdi. Festivalin son programında sahne aldı fantezi ve arabesk müziğin dev ismi Özcan Deniz. Leyla, hadi hadi meleğim. Şimdi çalacağım bir dudaktan. Canım. En sevilen şarkılarını seslendirdi. Sevgili Özcan Deniz Bursalılar için. Kuşlar da ötüşüyor dağlarda. Bir şarkı söylüyor kasvanda. Bir sen yoksun ortamda. Bursa'nın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtmiş Özcan Deniz. Bursa bize zamanında öyle bir ev sahipliği yaptı ki o günleri unutmak mümkün değil. Bu şehrin her caddesine, gecesine ve gündüzüne aşinayız diyerek şehre olan sevgisini dile getirmiş konserde. Ve konserin ilerleyen dakikalarında seyircilere kaçınız yeni ayrıldığı sorusunu yöneltmiş. İzleyicilerin neredeyse dörtte biri el kaldırmış. Bursa'nın duygusal hali vahim ama merak etmeyin. Bu gece hepinizi arındırıp öyle eve yollayacağım demiş. Muhteşem finalin ardından çiçekler verilmiş, teşekkürler edilmiş. Ve rakamlar da bizlere ulaştı. 14 büyük etkinlik yapılmış bu yıl. 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde ve yaklaşık 100 bin Bursalıyı sanatla buluşturmuş bu güzel ve özel festivalimiz. Madem öyle, finali Özcan Deniz koymuş ve Özcan Deniz gerçekleştirmiş. Bir dudaktan şarkısıyla şöyle bir baştan sona ben susayım, o da şarkısını söylesin, dinleyelim.

0: 90'ların sevilen şarkılarını, Ege kendi repertuarını yeniden düzenleyip bizlere sunmaya devam ediyor. Onlardan biriydi Karanlıktan Aydınlığa. Şimdi bir de şarkının remix versiyonunu hazırlatmış Erol Temizel'e. İşte o versiyonu ile dinleyeceğiz. Karanlıktan Aydınlığa ve Ege.
1: Bursa Radio S.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
2: Reklam.

0: İstanbul sen benden misin?
1: İstanbul sen benden misin? Nili Kara İbrahimgil. Yenilerin hızına yetişemiyoruz ki, onlardan biri de Mabel Matiz'den geliyor. İçerdiği 60'lar 70'ler pop ve skedelik öğelerle birlikte sanatçı ilk kez 9-8'lik bir folk dans eseriyle dinliyoruz. Prodüktör Cem Özel. Çok yakında çıkacak ya da çıkarmayı planladığı yeni albümünden Mabel Matiz'in yeni şarkısıdır. Daha önce Sarmaşık Acan'ın ve Umrum Dışı kliplerinden tanıdığımız Sinan Tuncay imzalı bir de müzik videosu paylaşıldı. Styling ise Anıl Can. Şimdi yenisiyle Mabel Matiz ve Haleylim.

Milyonların kalbinde taht kuran gazino konseptini komediyle birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan, mizahın yeni, yepyeni haliyle Ata Demirer Gazinosu BKM organizasyonuyla kapalı gişe ve bu akşam Bursa'da, Altınoluk, İzmir, Çeşme, İstanbul'dan sonra, bu arada Bursa'dan sonra da yine gezmeye devam edecekmiş kendileri. Ata Demirer Gazinosu biletlerini alanlar aldılar, alamayanlar son biletler. Vallahi baktım kıyıda köşede kalmış. Biraz da hani pahalı olunca hemen de tükenememiş. Varsa biletleri olanlar gidecekler bu akşam, eğlenecekler, gülecekler. Yarın da bizlere anlatacaklar. Ata Demirer Gazinosu bu akşam saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda.

Bir araya gelmişler. Yarım asırlık bu hikayenin duyguları yeniden mi canlanıyor? Kesin olan bir şey var ki bu buluşma Türk müzik tarihinin en büyük konuşulacak projelerinden biri olmaya aday diyorlar. Projede İskender Doğan İçim Yanar şarkısını söylemiş. Yeliz ise bu şarkıyı. Şarkının sözleri Haldun İlhan ve Selahattin Erhan. Beste ise Selahattin Erhan tarafından yapılmış. Albümün yapımcılığını ise müzik sektörünün başarılı isimlerinden Medeni Uçar üstlenmiş. İşte bir yeni şarkı daha yeni kliplendi. Gökçen Sanlıman ve Belki.

Ben beni dinliyormuş yolda arabasını kullanırken. Umarım geç kalmamışımdır. Hala dinliyorsa sevgilerimi gönderiyorum ve bu şarkıyı armağan ediyorum kendisine. Bu arada Aylince Romantik Aşk da buradaydı Serdar Ortaç'la birlikte. Deha Bilim ne erse Aşksız Prens diyecek. Daha önce Robert Atomo'nun seslendirdiği bir şarkıdır ama Yıldız Tilbe imzalı. Didem için geliyor Deha Bilim ne erse.

Bir zamanlar annelerimiz babalarımız da çocuktu. Onların da sokakları, oyunları, arkadaşları ve eve dönmek istemedikleri akşamları vardı. Bir top birkaç arkadaş biraz hayal gücü, bazen bir kaldırım taşıyla bile koskoca bir oyuna dönüşürdü. Sokakta çocukların ekranların karşısından kalkıp yeniden çocukluğun en unutulmaz hallerinden birinin peşine düşüyor. Birlikte oynamanın, hayal kurmanın, koşmanın, keşfetmenin ve kahkahalarla çoğalmanın hali. Ekranların dışında zamanın biraz yavaşladığı, oyunların çoğaldığı, dostluğun güçlendiği bir yerde çocuklara geçmişi hatırlatırken yetişkinlere de kendi çocukluklarını anımsatıyor. Çünkü sokak yalnızca oyun oynadığımız bir yer değil. Arkadaş olduğumuz, paylaşmayı öğrendiğimiz, hayal kurduğumuz ve birlikte büyüdüğümüz yer. Oyun nerede başlar, çocukluk nerede? Belki de cevap hala bir yerlerde bizi bekleyen o sokaktadır. Her çocuk öğrencinin bir yetişkin eşliğinde giriş yapması zorunludur ve tüm katılımcılar bilete tabidir. Çocuk oyunudur ama büyükler de izleyebilir. Sokakta Renkler Vardı adlı bu yapım yarın saat 19.30'da Aspera sahnede iki biletin biri bedava kampanyasıyla da biletler biletini al da ve bu bilette satışta.

Şarkının adı Geliversen, Mustafa Sandal'ın yenisidir. Ben de keyifle çaldıktan sonra son iki şarkıyla programı bitiriyoruz. Radyo S95.6'da önce 90'larla sonra da yenilerle geldik yine bir programın sonuna. Son iki şarkı önce Barbaros yok mu? Sonra da Yaşar ve Ozan Doğulu ortak çalışması Babalar Gibi. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: sana kaçar yine deli aklım beni.
1: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız, dört yanım yalnız. Ne yapsam çaresizim.

0: Adına. Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uymayalım, anlaşmadan.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bursa Radyo F.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şeyde.

kurumuş kuyunun suyu. İncirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrık otları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlun, hayırsızım.

Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğüm kazak. Üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrık otları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atlalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar.

Umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne. Ben geldim. Oğlum. Hayırsızım. Anne ben geldim.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani